0: I'm say yalan, sonra yüzülendim.
1: I'm say yalan.
0: I'm say yalan, sonra yüzülendim.